Rudolf. Şeyde, Rudolf, şeyde. Şeyde. Şeyde pet. Hold up, present first, IFM.